0: Sen sen bir dakika işte onlar yaşamakta yaşayan unas katış kan içeri inçişe o yaşışa kay programasyon. Ya sokta sey ya sokta sey ya kinsa chunga kinsa chinilia. 6 de la mañana con 33 minutos, 6 de la mañana con 33 minutos. Katinguichi katinguichi kay programasyon la kishka ayugunaria. Germán Ortiz ni kay por inchinchi katinga lipuncha alipuncha. Tuku tuku ya kishka ayugunaria. Karankuchu pirinchisha oyechisha katiungichimi lakishka ayyugunalia. Waisayakura upisha, wairayaku. Desde wairayaku. Wairayaku yaktamanda.
1: Yupay chani, napu markamanta apu, nyanya rita tunai. Kalyari takikunata nyaupakma, yalichinka. Pashkamanta